helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez vê hest

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyorlar.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

nada. Armaniyatta gelle ki mazına aş, kurdu kurdistanera. Uşme forte nu, esik ut vijana nuda. Deme şunu dedici, gerekam gellek. Bükev nevi dozeda, o an doza teber nedin. Zilan! Zilan!

benim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametci reyhana hafif, veyran ezim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametci reyhana kıraç, veyran ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malem harap.

0: Rouge, l'encre rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrin be çenti.

0: Spastkım. Erey ole. Sıhhat ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli hani ma hapçay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhugha. Şuf şnur.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nuda. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. O am doza tabernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!